öncesi görmüş gibiyim. O ahu gözleri rüyamda mı ne, seyredip aşkına yanmış gibiyim. Gözlerim bir yerden aşina size, asırlar öncesi görmüş gibiyim. O ahu gözleri rüyamda mı ne, seyredip aşkına yanmış gibiyim. Bir serin gölgede dağ pınarında, elinden bir yudum içmiş gibiyim. Oh şirin dilinden tatlı name.

neşen edip güldüğüm zaman sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığın zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ruhumu şen edip güldüğüm zaman sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığım zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ellerim elimde olduğu zaman